0: want to do it again.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangame ustaları.
3: Uş, bana avukatımız hep kaynayaptı. Şimdi avukatımız kaynagandan keyin endi birinchi bo'lib albatta mana shunday ajoyib sahnalarga qolaversa, 50 xizmatda yurganimizga ham ancha bo'ldi. Mana meni ikkalangdan birinchi men o'zim qo'shiq aytib chiqamanda. To'g'rimi yo'qmi?
4: Yo, bekorlarni aytibsiz-da, ustoz. Birinchi bo'lib sahnaga mana biz chiqamiz-da. Buni ancha yil oldin o'sha laylomisanam, zebomisanam, go'zallar ichida zebomisanam degan qo'shig'imni aytganimda umuman sizlar menimcha qo'shiq aytmagandingiz menimcha Anvar aka.

0: ya.
1: Yo yo buluşum. Yo akke canlarımı man brinç. Sıradan brinç man koşukçı bugün benim. Hani bırakı o iki tane bırakı canlarımı. Akke canlarımı. Şu küçük günlük beytimde haklılar dostluk sarayı. Hazırlık istiklal sarayı da şundayı çıkıp. Hani ki ok. Yaktik Arapça kimle de çıkıp. Ya zahretel yüzüvenim. Ya zahretel yüzüvenim. Digen koşukma etkenimde. Hani bırakı siz halı uçup. Rahmetli ustazım. Muhurdun hali yıkıplen halı uçup. Bayt udan içeri yürerdiz. Hani bırakı sizden. Sizden en birinci çıkan maki canım.
2: O mani köçelerin bisyar. Bisyar. Biri abad. Biri abgar. Digen koşukma etkenimde. Sizden umumam koşukçı bu madamıyla. Çünkü bu koyla o mani. Nerimi çıkarmayla.
0: Bolu bolu ustaz. Hamad cahide. Sizi hürmet kılamız.
2: Avukatlarımız hem bir şey edip kaldı. Bugünkü avukatımız acep sende buladı da.
0: Ne madde deyiz ustaz?
2: Acep sende. Lekin şunisi ben ya kızıl bol yaptı ki ben bir koşuğum bulardım. Seni köp sağdım.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, bugün ben senden cüdeyem kursam mı?
1: Voy Rostam mı, Vostaki nima ge?
4: Rostam de, man uchun sen shuncha harakat qilasan deb o'ylamadim.
1: Yo'q.
4: Mana qaragin, har bitta pishirgan ovqating mazali chiqibdi. Men bugun hammadan baxtli his qilaman o'zimni.
1: Voy Vostaki, sizga yoqqan bo'lgan bo'lsa xursandman.
4: Ha, Ozoda, ol, o'zing ham ol.
1: Na, yevaman. Anaqa, Vostaki, men pravamni oldim-ku.
4: Ha?
1: Bugun endi menga mashinangiz berib turing.
4: Ozoda, odamga oyoq nimaga berilgan?
1: Voy, shuni ham bilmaysizmi? Bittasi tormozni bosish uchun, ikkinchisi pedal edi.
4: Yo'q.

0: Podcast Radyosu'da Fıldır Geç.
1: Afisan, afisan. Ola bey, nimaga bu kofenin umuman shakari yo'q? Bemaza.
2: Siz shakar solganingizda qoshiqni qaysi tarafga aralashtiryapsiz?
1: Chap.
2: Chap. Oo, shuning uchun-da mana, siz o'ng tarafga aralashtiring, aralashtiring. Ana endi ichib ko'ring. Qale.
1: Shirin.
2: Ana, men sizga aytdim-ku, shirin bo'ladi deb. Endi bundan buyon o'ng tarafga aralashtiring. Xo'pmi?
1: Xo'p, xo'p.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Vostaki. Nime cevap vermiş Vostaki.
5: Nime deysen? Kulaşki koyarsan mozuyu o mu?
2: Aa, anaka, uxlamasız mı?
5: Sana bu gaplarından ki uxlamam bo'lmaydi o'zi. Uxlamayman ben.
2: Anaka, Vostaki, mahallaga chi, bitta sotuvchi kelibdi-de, chiroyli ko'ylaklar sotayotgan ekan.
5: Xo'p, endi shunga hozir shubha etdim, men nima qilishim kerak?
2: Ozgina pul bering, bitta ko'ylak oling.
5: Qancha kerak?
2: 10 ming bersangiz yetadi.
5: Yo, ozoda men uxlayman.
2: Vostaki.
6: Хау, салам. Джавла мысла кейзла. Хей, надушма, кара. Кем не гепті?

babalarımız, başka babalarımız, Firdavsi babalarımız, Rudaki babalarımız, başkalarını dünyaya getirgen kim? O şey ona boladı. Ona niyet kıyken eken. Başı gitti, karnı dalıyorken peyit. Benden sonra çatırdım. Aşağı çıkıp evi gitti. Aşağı çıkıp. Ben ayıp durma aşağı çıkıp evi gitti. Ata onları sizler ayıp dostlar. Kaçan karısı koluna yitebilir. Müzikal işkola, teknikum, kolej, konservatoriya, tiyatralı işkola varıp aşağıya çıkmasam uzun bozum rızak koyamam. Ben kasam içken, ben uzun bulmadım şu bol işkere. Kupayetleri var diyorlar bak şey. Ya başka kasp yok mu? Mehinde bu gitti bak şey koş işler. Her gün torta yalnız çıkıyor. Birbirimizi tanıyabiliriz. Hangi ama ustaları?

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç.
1: İki kişi kafeye kırışadı, içimlik büyürüşadı ve sumkasından buterbrot alıp ye başlaşadı.
2: Keçirasiz, bizde o'zini ovqatini yeyish mumkin emas.
1: Qorrandalar hayron bo'lib yerga qisishadi. Qiziq-ku. Va buterbrotlarni bir-birlari bilan almashib yeyishadi.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Kupçilik mena silage mazadi borayaka kinoma kino yurasila har kun to'y har kun o'yin kulgu bayram mazadi dedi. Mana ham ha maza xotinimga aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa, xotin bechora ham ha kuldirib o'tiradi maza demiş. Kupçilik aytadiki, siz dedi mana

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Çeteli uçup gitip gereken samanot. Şu cungli ormanları da halakatke uçurup. Yovay adam rekip. Yakşı hiç kim yok eke. İki de uçu. Kekin bitti stüerde sakız var eke. Dıptı balları. Otobala kekendi yovay adamlar. Bana bitti uçuçunu korsatsa bunu dıptı nonuştaki yiyemiz dıptı dedes. İkinci uçuçunu korsatsa bunu çüşülükke yiyemiz dıptı. Stüerde sakızı ayağıdan sudurup gelip bunu keçke avukatke mi? Yok keçke avukatke anayını yiyemiz diş.
3: Yakşı oturup siz mi? Sağlar zirikmediniz mi ana? Yani zirik kip getirmen lazım. Kan daha yakşı birinci katarda. Bakın kanser zelge keseyin birinci katarda. Serios diye hatırlı oturur. Oyağını çalıştır oturur ona. Kuzam olgun uşak git oradı ki. Haram iman değilsiniz yok. Hara var orası. Onun üstüne serios diye hatırlı. Yeri Toşkan'dan karzu hatırlı serios diye.
0: Hangame ustaları.
2: Hal çıkmalı Latife aytadigan zaman emas. Latife aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
4: Yo'q. Ha? Hozir bog'lanmadimmi?
2: Yo'q. Tomoshabin bilan birga Latife o'ynaymiz.
4: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak edi. Kim bo'lish kerakligini.
2: Siz Latifaning qahramoni bo'lasiz.
4: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
2: Ayol kishi bo'lasiz.
4: Ayol kishi. Qiz bola bo'laymi? Qiz bola bo'laymi? Yaxshi mana o'zimga qarab aytsangizchi, qiz bola bo'laymi? Mana masalan har xil qizlar bor. Masalan sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz masalan siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi? Yaxshi.
2: Oyoqlari shunda protez bo'ladimi sevmagan qiz?
4: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
2: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz? Stop. Sevgan qiz bu ya? Tomi ketgan qiz bu. Sevgan qizga o'xshamaydi.
4: Ular bir xil bo'ladi.
2: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
4: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang.
2: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalikka.
4: Ur, erkaksan, ur. Why?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları. Bana kıdan yapardık, sığdan yapardık. Yani kaysı harftan bulsun? T. Demek sözümüzü boş harfi T bulan kitadı. Mümüzü boşladık. Tolup toga talandı traktörçü tanıyman. Tiyatralını tüketken. Tiyatralını tüketken o tiyatrdan tursun tenge topmaya ama düşünmadım. Tırıkçılık traktörden. Tolup togan traktörde toktayda turup tarla yaptı yuk. Traktör tortma yaptı. Tolup toga düşünmezsen traktörden düşüp takike termilse. Tunnoğuşu de tişçeden tom yaptı. Tolup toga tişçen topup timirçen tıksa tomiş toktadı. Tolup toga turup traktörde tarlattı. Traktör tortmaydı. Traktör tak turdu. Traktör turdu. Togda tepasından turta toş tak traktör tomiga düştü yuk. Tom tekislandı. Tolup toga traktörden düşüp durmaganda tolup toga nem tom tekislanardı. Tolup toga turup traktörde tomini toşdan tozalap düşüp terişkanda ayda tamak tortup turup. Tepaga termilsa tursun tanışın tırrançası tulkınca traktörde tomiga toşlaşı yaptı. Tolup toganı tutadı yuk. Turup. Tulqinchani tutib tepkilab turtib tomog'in tagida tirsagini tirab turdi deb tulqincha tagdan to'lib-to'g'an tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu to'lib-to'g'an tomir tortdi. Tilib-tilib to'lib-to'g'an tepasam taqmoq.
0: Hangoma ustalari.
1: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar bir q harfida aytganmiz oldin. Yani qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, sila uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumiga qo'yib surib yuborgan. Soliqchi soliq solgan, savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib yubormoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu sira surib yubordi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyot surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasiz studentlar.
0: Hangoma ustalari.